0: kullanılır.
1: Evet.
0: Bu tane bir kalap çapı.
1: $19.50.
0: People, we're sending down. You show all units clear.